0: ost, eğer zaks kömey, ey ost, eğer zaks köm, ey ost, eğer zaks kömey.
1: Alo Music, echt oesters DNA. Dat kraait de nooit kapot.